keçer. Aydın el, gözlerimde mavi gölgeler yar. Kaydan da durnalar. Her köke yumanla gün keçer, ay döner.

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden geçen gün, köçtü yar, köç eden de.

0: bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada neyi yapmışsın? Dur gidi geve.
1: Ben kızıyorum.
0: Görürüm, baktın getiripçe kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu toyu hinin de gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeşim?

0: 96.3 FM.
1: Uzaktan uzağa tanış değilken ne kadar yakınlık öğrenseydiniz. Şirin sıfetlerden uzakta olsak.

0: Boğaz, Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarifine de geçerlidir. Ehla kıymetler için.
2: Doğru seçim.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksen, bilirim nece gideceksen, nece ki inistrut'a gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay manım kaşı, hay nene.
1: Kere başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahir vaxtlar evde tapılmış sana.
3: Gülü apar.
5: O skelet şekli yadındadır.

0: bulaştırıcı değil. Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN-L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle mənzilleri elde etmeye tələsin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 49-19.
4: Premium Residence Cypress layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
6: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
7: Positano. Bali. Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cypress'de. Mənzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle elde etmeye tələsin. Sadece mənzil değil, hayat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports ve Setanta Sports Plus telekanalları artık ATV Plus kabel televizyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya çempionatlarını ATV Plus kabel televizyasına koşulmakla rahatlıkla izleyebileceksiniz. Koşulmak ve elave məlumat almak için 996 kısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Liman isterim, tenha bir liman. Geldin, gelmedin, durup sahilde seni gözleyim. Bir yürek isterim, yaman gözlerden.